Chronik Fritz sind. Tanımak ya, tanımak çocuk. Tanımak ya, iş tanımak iyi. Çıkan tete anzaht o hakkım. Am bin lukayı, tokhu nukayı ve çalı. Onca mas kipu mali, işkoza. Kipu mal huwa anal ahtek sıkışoğlu tibak. Tibak çunkalal kipadrini. Tibak çunkalal hermana Silvia, lu. Kup çalı Eşkıyı bak ya, kovutuk, tuhum. Akanal salı tuhkuk bile. Atsokun şınkanı teyatat.